0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bedensel belirti bozukluğu, sıkıntı veren veya gündelik yaşamı bozan bir veya daha fazla bedensel şikayet belirtisi içerir. Ayrıca, hastalık kaygısı ile ilgili abartılı düşünce, duygu ve davranışları kapsar.

Değerli dinleyicilerimiz, sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı hali olarak tanımlanmaktadır.

0: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.
1: Değerli dostlar, travma sonrası stres bozukluğunda kişi, yaşadığı travmatik yaşantı ile ilgili hatıraları, duygulanımları ve ilgili sahneleri tekrar tekrar yaşar. Olay ilgili düşünce, belirti ve uyaranları tehlikeli gördüğü ve korktuğu için kaçma ya da kaçınma davranışına girer.

Bu yeni ben de kim? Aynada bakıştığım. Bu yeni ben. Ben miyim? Kendimle tanıştım.

Sevgili dostlar, psikoterapi süreci, bireyin kendini ve durumları anlama ihtiyacından doğarak, bu ruhsal bütünlük ve dinginlik haline uzanan bir yolculuktur.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, sosyal anksiyete bozukluğu, diğer ismiyle sosyal fobi, kişinin bir ya da birden fazla sosyal ortamda, başkaları tarafından gözlemlenme ve olumsuz yargılanma korkusuna bağlı olarak ortaya çıkan kaygı halidir.

ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın, ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın.

Özlerime darılma, seni çok seviyorum. Beni yanından ayırma, seni çok seviyorum.

Değerli dostlar, daha önceki bulgular dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ergenlikle beraber %65 kadarının ortadan kalktığı yönünde görüş bildirmekteydi. Ancak yeni araştırmalar, ergenlik bitiminde şiddetinin azalmasına rağmen %65 ila %80 oranında bu hastalığın devam ettiğini söylemektedir.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli dinleyenler, sosyal anksiyete şu durumları kapsayabilir. Performans sergileme, topluma karşı konuşma, spor yapma, müzik aleti çalma, dans etme, sosyal etkileşim, buluşma, konuşmaya katılma, biriyle çıkma, fikrini söyleme, haklarını savunma, gözlenme, sokakta yürüme, otobüse binme, odaya sonradan girme, açık tuvaletleri kullanma, biriyle beraber yemek yeme.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

Sevgili dostlar, psikoterapi sürecinde kişi kendisini keşfetmeye doğru yolculuğa çıkar. Terapist ise bu yolculukta danışanına eşlik eder.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Sevgili anne ve babalar, sınav kaygısı yaşayan kişinin stresli duyguları, öğrencinin bilgiyi alma, saklama ve hatırlama yeteneğini önler.

Değerli dostlar, bireysel psikoterapi, kişinin çözmek istediği sorunu terapistiyle paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı ve sorunun çözümünün sağlandığı bir süreçtir.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Kıymetli anne ve babalar, çocuk başkalarına nasıl davranacağını ve ona karşı adil davranılmadığında nasıl tepki vereceğini, doğruyu yanlıştan nasıl ayırabileceğini aile içerisinde aile büyüklerinden öğrenecektir. Hakkını savunabilme, başkasının haklarına saygı gösterebilme, adalet ve hak gibi erdemleri çocuk, öncelikle ailede öğrenir.

Değerli dostlar, Gilles Julien hayata ilişkin şu anlamlı sözleri paylaşmıştır. Gülümsemek için kendini iyi hissetmek gerekir. Yürümek için kendini güvende hissetmek ve keşfetmeyi istemek gerekir. Konuşmak için birilerinin kulak verdiğini hissetmek ve iletişim kurmayı istemek gerekir. Yaşamak için yararlı olduğunu hissetmek ve nefes almayı istemek gerekir.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Değerli anne ve babalar, çocuk eğitiminde anne babalar için en zor ve en önemli konu, çocuğun hayatına bir anlam kazanmasına yardımcı olmaktır.

Sevgili dinleyenler, Gilles Julien'a göre ebeveyn ebeveyn rolünü sonsuza dek oynamalıdır. Ebeveyn her ne kadar bir arkadaşla ortak özellikler taşısa da arkadaş değildir. Kimi durumlarda sır verip sır tutuyor olabilir ama sırdaş da değildir. Ebeveyn kılavuzdur. Kuşaklar arası bir aracı ve olasılıkla tüm yaşam için en iyi danışmandır. Kilit isimdir ebeveyn, başvurulan, güven aşılayan, temel becerileri aktaran, en önemlisi de karşılık beklemeden sonsuza dek sevgisini veren kişidir.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Değerli anne ve babalar, Gilles Ulay'a göre, bir binanın temeli neyse, temel değerler de çocuk için odur. Değerleri, çocuğa yaşamın her evresinde destek olan bir omurga gibi ele alabiliriz. Başlıca aktarılması gereken değerler, saygı, empati, iyilik ve sevgi, bir yandan da işbirliği, kişisel katkı, kendini ve yaşadığı toplumu gerçekleştirme olarak sayılabilir.

Sevgili anne ve babalar, değerler, önce aile sonra okul tarafından çocuğa aktarılır. Değerler genetik değillerdir. Geçişi olmaz. Değerler kazandırılır.

0: Sürprizler kopmadan.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.
2: Sevgili dostlar, evlilikle ilgili herkesin bir fikri vardır. Bu fikirleri kök ailemizden alırız. Anne ve babamızın ilişkisinden fikirler alırız ve bu fikirler bize bir evliliğin nasıl olması ve nasıl olmaması gerektiğine dair inançlar oluşturmamıza yardımcı olurlar.

Değerli dinleyenlerimiz, obsesif kompulsif bozukluğun psikolojik tedavisinde amaç, öncelikle kişiyi tedirgin eden obsesif düşüncelerin yarattığı gerginliği azaltmak, bu gerginlik ile kişinin baş etmesini sağlamak ve hatalı, gerçek dışı düşüncelerin nasıl oluştuğunu anlamasını sağlayarak, içinde bulunduğu durumların gerçekliğine uygun düşünceler üretebilmesine yardımcı olmaktır.

0: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.
1: Değerli dinleyenler, hobi amacı dışında veya manevi değeri olan eşyaların saklanması dışında, gereksiz ve önemsiz nesneleri biriktirme, saklama, düzenleme ve sınıflandırmaya yönelik davranışlar, obsesif kompulsif bozuklukta görülen biriktirmeye ilişkin zorlantılı davranışlardır.

Değerli anne ve babalar, birçok manevi kavram gibi ahlak gelişimi de evde, aile içerisinde başlıyor. Daha sonrasında okulda öğretmenlerimiz tarafından destekleniyor. Bu sebeple öncelikle görev anne ve babaya, daha sonra da çocuğun yetişmesinde görevli olan diğer kişilere düşüyor.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Sevgili anne ve babalar, ister çocuğunuzu kardeşiyle, isterseniz komşunun oğlu ile ya da sınıf arkadaşı ile kıyaslayın. Hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın, bu büyük bir yanlıştır. Kıyaslama yapmak sadece mutsuzluk getirir. Hem size hem çocuğunuza. Her çocuğun gelişimi ve ihtiyaçları farklıdır. Bir çocuğun ilgisini çeken şey bir diğerinin ilgisini daha az çekebilir veya kişilik özelliklerinden kaynaklı farklılıklar olabilir. Kıyaslama yapmak size çocuğunuzla ilgili yanlış bilgiler verir ve de onunla olan ilişkinizi zedeler.

Sevgili dinleyenlerimiz, kaygı bozukluklarında kişi, yaşadığı kaygı ve korkuları kontrol altında tutmakta güçlük çeker. Kaygılı durumun kendisi veya olacağı beklentisi, kişinin günlük yaşantısının önemli bir bölümünde zihnini meşgul eder. Bu nedenle ailevi, akademik veya mesleki yaşantısında güçlüklerle karşılaşır. Gündelik işlevselliği sekteye uğrar, sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşar.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili anne ve babalar, ebeveynlik yolculuğu hem ebeveyn hem de çocuk için bir keşif sürecidir. Hem kendini tanırsın, hem karşındakini. Ahenkle dans edeceğin yolculuğu aramak için yapılan bir keşiftir.

Sevgili anne ve babalar, her şeye müdahale etmek, çocuğun öğrenmesine izin vermemektir. Yapabileceği şeyleri, örneğin, yaşı geldiğinde kendi başına yemek yemesi gibi, yapmasına izin verin.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Değerli dostlar, kaygı bozukluğu, sıklığı, şiddeti ve maruz kalınan sürenin uzunluğu bakımından hoşnut olunmayan sonuçlar yaratan kaygı duygusunun belirleyici olduğu psikolojik sorunların genel adıdır. En sık karşılaşılan kaygı bozuklukları, panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, özgül fobiler, travma sonrası stres bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğudur.

Sevgili dostlar, anne babalığın nasıl olduğunu, ne yapmamız gerektiğini bilerek doğmayız. Anne babalık becerileri zamanla gelişir. Önünüzde çocuğunuzla geçireceğiniz uzun bir serüven var. Tadını çıkarın.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Değerli anne ve babalar, Gilles Julien, çocuk gelişimine ilişkin şu açıklamayı yapmıştır. Çocukların dilini öğrenmek gerekir. Çünkü çocuklar heyecanla okunmaktan başka şey beklemeyen açık birer kitap gibidir. Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde, takdir edildiklerini gördüklerinde, konuşarak ya da konuşmadan, büyük bir açıklıkla her şeyi ifade ederler.

Sevgili dinleyenler, Jill Julian'a göre iki farklı kişilik, söz konusu bir çocuk ve ebeveyni de olsa, birbirini anlamak için çaba göstermelidir. Burada iletişimin temeli söz konusudur. Elbette başlangıçta etkili bir iletişim kurulması için en büyük çabayı yetişkin göstermeli, çocuğu anladığına emin olmalıdır.

0: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.
1: Jile Julien'e göre, çocukta aidiyet, güven ve iletişim duygusu yetişkinle temastan doğar.

Değerli anne ve babalar, bir çocukla temasa geçmek için yetişkinin kendi sıkıntılarından arınması gerekir. Böylece yakınlık, sonrasında da sevgi bağı kurulur. Çocuklarla iletişim tehlikesiz yürür. Jile Julien

0: Self FM'i dinliyorsunuz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, obsesif kompulsif bozukluğun temel mekanizması, gerçekçi olmayan ve huzursuzluk verici bir risk algısının, istemsiz olarak kişinin farkındalık alanına girmesiyle oluşan, güvende olunmadığına dair hisler ve sağlıklı gerçekçi olmayan, yineleyici yöntemlerle güvenliğin sağlanmasına yönelik aşırı çaba içeren davranışların rutin haline gelmesidir.

Değerli anne ve babalar, her çocuk anne ve babasının biriciğidir. Biriciğinin başına bir şey gelmesinden anne ve baba çok korkar. Ancak çocuğun biraz da hayatı tanıması ve öğrenmesi gerekir. Çocuklarınız hayatı tanırken, onlara rehberlik yapacak olanlar sizlersiniz. Çocuklarınıza etrafını keşfetmesi için biraz müsaade edin.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, araştırmalar karısının duygularını anlamaya çalışan, saygı duyan, konuşmaya ihtiyaç duyduğunda buna karşılık veren, yani duygusal zekası yüksek olan erkeklerin boşanma oranının daha düşük olduğunu gösteriyor. Gottman,

Sevgili anne ve babalar, anne babasından güvenli desteği alan, kendini güvende hisseden çocuklar, yeni şeyler öğrenmek ve çevresini keşfetmek için daha heveslidir.

Değerli dostlar, insanların mutlu olabilmesi için kısa süreli keyif arayışından ziyade, onlar için hayatı anlamlı kılan bir amaca yönelik olması ve bu amaca bağlanarak hayatını devam ettirmesi önemlidir. Örneğin, bir kişinin almayı arzu ettiği çantayı alabilmesi ona mutluluk verir. Ancak bu mutluluk geçicidir. Geçici mutluluk yerine hayata bağlanabileceği, anlamlı bulacağı, üretken ve verimli olacağı fiziksel veya entelektüel bir alan bulması mutluluğun uzun süreli olmasını sağlamaktadır.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Değerli dostlar, evlilikte birbirinizin en yakın arkadaşı olun. İhtiyacı olduğunda eşinizin yanında olun. Unutmayın, aslında her biriniz bir diğeri için oradasınız. Hiçbir şey bundan daha değerli olamaz.

nasıl hasret dizlerine. Aşkım, sakın sen kuşlara...

0: Değerli anne ve babalar, çocuklara hayatı kendi sosyal çevresinin dışında da tanıtmak gerekir. Vapura, otobüse binin, daha önce gitmediği semtlere götürün. Farklı insanlarla tanıştırın. Ona sunduğunuz imkanların dışına çıkarın ki, farklı şeyler tanısın, mücadele etsin, çabalamayı, yılmamayı öğrensin.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair.

Değerli anne ve babalar, mutluluk da, üzüntü de yaşamın birer parçasıdır. Her zaman mutlu olamayız, her zaman üzgün olamayız. Çocuklarımıza gerçekçi bir hayat yaşayabilmeleri için, yaşamın her iki parçasını da öğretmemiz gerekir.

Değerli anne ve babalar, iş yapmak her çocuk için yararlıdır. Odasını ya da çantasını onun için toplamamalı ve asla çantasını taşımamalısınız.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklarımızın arkadaşları değil, ebeveynleriyiz. Çocuklarımızın birçok arkadaşı olacaktır. Ancak ona rehberlik edecek, yol gösterecek ebeveyni yalnızca sizlersiniz.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, depresyon tedaviye iyi cevap veren ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Modern tedavi seçeneklerinin birçoğu depresyon tedavisi için kullanılmaktadır. Depresyon tedavisinden sonra kusur ve aksaklık kalmamakta, kişilikteki değişiklikler geri gelmektedir. Farklılaşmış olan kişi yine eski haline dönmektedir.
1: Sevgili dostlar, bizden farklı olan kişileri toplum damgalama eğilimindedir. Damgalama, ruhsal bozukluğa sahip olan insanlar gibi farklı olduğu düşünülen insanlara karşı geliştirilen yıkıcı düşünce ve tutumlardır.

Değerli dinleyenlerimiz, depresyon ile kalp damar hastalıkları arasında güçlü bir ilişki vardır. Aynı ilişki, romatolojik hastalıklar ve hatta kanser ile de ilişkilendirilmektedir.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kadınların intihar girişiminde bulunma girişimleri çok daha fazla olmasına rağmen, erkeklerin intihar sonucu ölme oranı, kadınlara göre 4 kat daha fazladır.
1: Self-FM, ruhunuza dokunan frekans.
2: Bir ortak geçmişimiz

0: Self FM, burada kelimeler değil, duygular konuşur.
1: Sevgili dostlar, Eflatun'a göre boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, genetik yolla geçişin en yüksek olduğu mental hastalık, bipolar bozukluklardır. İkiz çalışmalarıyla yapılan araştırmalar, Fin toplumu için kalıtsallığın %93 oranında etkisinin olduğunu göstermiştir. Aynı sonuç evlatlık çalışmasıyla da desteklenmiştir. Sadece tip 1 değil, tip 2 içinde kalıtsallık oranı yüksektir.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyicilerimiz, dürtü kontrol bozukluğu, madde kullanımı ve borderline kişilik bozukluğu hastalıklarında intihar riski belirgin şekilde yüksektir. Panik bozukluk ve yeme bozukluğu gibi psikolojik hastalıklarda bile intihar riski artmaktadır.

Değerli dinleyenlerimiz, depresif bozukluklarda kişiler kendilerini sürekli suçlayarak eksik ve yetersizlikleri üzerinde daha çok düşünürler. Önemli derecede dikkat sorunları ve unutkanlıkları vardır. Bu durum başka bir fizyolojik neden ile açıklanamaz. Umutsuzluk ve karamsarlıkları çok yaygındır. Gelecek ile ilgili hayal kuramazlar.

0: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.
1: Değerli dinleyenler, Albert Einstein'a göre hayat bir bisiklet sürmek gibidir. Dengede kalmak için hareket etmelisiniz.

okuldan çıkan talebeler, durakta bekleyen insanlar, kimisi elinde gazete.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bipolar bozukluğu olan hastalarda kalp damar rahatsızlıkları, obezite ve tiroid hastalıklarının birlikte görülme oranı yüksektir. Bu tür tıbbi sorunları olanlarda, hastalığın seyri daha kötüdür.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Değerli dinleyiciler, aslında çarpıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi normal kaygı belirtileri panik atak sürecinde yanlış yorumlanmaktadır. İnsanlar bu bedensel duyumlarını felaket senaryolarına dönüştürecek biçimde yorumlama eğilimi gösterdiklerinde panik nöbetleri geçirirler.

bugün bambaşka bir gün olacak dedim kendime. Her şeye yeniden başlamanın anı. Aynaya baktım, gülümsedim. Topladım dağınık eşyalarımı. Hatta kendim boyadım yazlık papuçlarımı. Selam verdim sevmediklerime bile bugün. Annemi aradım, şaşırdı kadın. Adını anmadım, seni tanıyan dostlarıma bugün hiç uğramadım.

Değerli dinleyenlerimiz, bipolar tanısı alanların 3/2'sinde anksiyete bozukluğu, 1/3'ünde madde kullanım öyküsü vardır.

0: Değerli dostlar, trikotillomani hastalığının ortalama başlangıç yaşı 17'dir. Ancak okul öncesi dönemde bile başlayabilmektedir. Kızlarda erkeklere göre 4 kat daha fazla görülmektedir.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Bipolar bozukluğu olanların %25'i hasta olduklarında çalışamamaktadır. Tip 1'de 4'te 1'i, tip 2'de ise 5'te 1'i intihar girişiminde bulunmaktadır.

Değerli dostlar, panik atak bir kaygı nöbetidir. Dilimize yer eden heyecanlanma haline, ben çok panik atağım gibi söylenmelerinin tersine ciddi bir durumdur. Panik atak, hızla başlayan bedensel belirtilerin giderek arttığı ve boğucu bir korku oluşturduğu, ardından bu durumdan kaçma ve yardım arama davranışlarıyla kendini gösteren psikolojik bir hastalıktır.

Değerli dinleyicilerimiz, genelde kabul gören görüşe göre, alınganlık, çok çabuk üzülme, olayları büyütme, sürekli şikayet etme ve başkalarını suçlama, ani sinirlenme, heyecan ve panik hali, abartılı beklentiler ve gerçekçi olmayan istekler gibi kişilik özellikleri depresyon geliştirme riskini arttırmaktadır.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Victor Hugo, insanlara güven duygusunun önemini şu sözüyle anlatır. Beni mahveden şey, bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır.

Değerli dinleyenlerimiz, bipolar bozukluklarda hastalar sıklıkla ilaçlarını almayı reddetmektedir. Çünkü ilaçlar hem nötr duygular oluşturması ve hem de manideki heyecan ve özgüveni yaşamalarına engel oldukları için istenmezler. Psikoeğitimler hastaların hastalık süreçlerini nasıl daha iyi yönetebilecekleri konusunda onların gelişmesine ve dolayısıyla yaşam kalitelerinin artmasına imkan sağlar.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kişiler arası ilişkiler, depresyonun tetikleyici nedenlerinden biridir. Özellikle kişilerin yakın çevresinden gelen olumsuz tepki ve eleştiriler buna sebep olabilir. Depresyonda olan kişiler, diğer insanlardan güven ve yakınlık beklemekte, ilgileri sorgulanmakta ve bu yakınlığa inanma konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

0: değerli anne ve babalar, güven dolu biri misiniz, kaygı dolu biri mi? Bunu bilmekte fayda var. Çünkü kaygı ortamında çocuk sağlıklı gelişemez. Kaygılı anne ve baba, kaygılı çocuk yetiştirir. Sağlıklı gelişim için güven gereklidir.
1: Self FM, size iyi gelecek şarkılar bizde mutlaka vardır.

Sevgili dinleyenlerimiz, panik bozuklukta, nefes almada güçlük, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, göğüs ağrısı, boğulma hissi ya da nefes alamama hali, baş dönmesi, sersemlik, bayılma hissi, terleme, sıcak basması, uyuşma ve titreme gibi fiziksel belirtiler görülebilir. Bunlara ilave olarak depersonalizasyon, yani kendi bedeninin dışında olduğu hissi ve derealizasyon, yani dünyanın gerçek olmadığı duygusu, kontrolü kaybetme, delirme ve ölüm korkusu da görülebilir.

Sevgili anne ve babalar, su, çamur, toprak, kum gibi oyunlar çocukları ruhsal yönden rahatlatır. Stres, gerginlik, katılık günümüz insanların ciddi kişilik sorunlarıdır. Bunun en büyük nedenlerinden biri çocuklar için katı ve acımasız ortamlar sunan şehir hayatıdır.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bipolar bozukluklarda manik atak başlamadan önce, insanların uykusunun bozulduğu görülmektedir. Yatakta geçirilen sürenin artması, manik semptomların azalmasını sağlamaktadır.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

0: Self FM, müziğe ve insan psikolojisine dair her şey.
1: Değerli dostlar, bu dünyada küçük şeyler yoktur, bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.

Sevgili dinleyicilerimiz, antidepresan ilaçlarla yapılan majör depresif bozukluk ve distimik bozukluk yani kronik depresyon tedavilerinde %50 ile %70 oranında başarı sağlanmaktadır. Tek başına antidepresanlarla yapılan tedavilerin iyileşme olasılığı yüksek olsa da, hastalığın tekrarlama olasılıkları da yüksektir.

Sevgili dinleyiciler, depresyon yaşamadan önce insanların %42 ile %67'sinin önemli stres yaşantılarına maruz kaldığı görülmektedir. Boşanma, iş kaybı, ölüm gibi ani olayların dışında yoksulluk gibi uzun süreli stres kaynaklarının depresyon gelişiminde önemli bir rolü vardır. Araştırmalar bu olayların ilk depresif epizodun oluşmasında etkili olduğunu, ancak tekrarlayan epizodlarla ilişkisinin zayıf olduğunu göstermektedir.

0: Değerli anne ve babalar, yaşam deneyimi önemli ölçüde yaptığımız hatalardan elde ettiğimiz deneyimlerden oluşur. Çocuklarımızın hatalarından ders çıkarmalarına yardımcı olun. Onları aşağılayarak ya da azarlayarak değil, kendinizi onların yerine koyarak onlarla konuşun.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuklar onlara yakıştırdığımız etiketlerle yaşarlar, onlara lakap takarken ya da aile arasında isim yakıştırırken çok dikkatli olmalısınız. Çocuklarınız da uzun yıllar kendilerini kötü hissedecek bir travmaya yol açabilirsiniz.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dinleyenler, depresyonda sosyal desteğin önemli bir boyutu da ailedir. Aile üyeleri ile hasta arasındaki çatışma yoğun olduğunda, depresyonun tekrarlama olasılığı %69'a yükselirken, düşük düzeyde çatışma durumunda %30'a indiği görülmektedir.

Sevgili dinleyiciler, elektrokonvulsif terapi genellikle ağır depresyon tabloları, psikotik özellikli depresyon ve manik bozukluklarda ilaç kullanımından daha etkilidir. EKT kısa süreli amnezi ve yönelim sorunları oluşturabilir. Tek taraflı EKT yan etkisi daha az olmasına rağmen 6 aya kadar sürebilecek bilişsel fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Sevgili anne ve babalar, bir bebek yaklaşık 6 aylık olduğunda tanıdık tanımadık ayrımını tam olarak yapmaya başlar. Bu ayrımı yapmasıyla da yabancı kaygısı adı verilen bir kaygıyı yaşamasına neden olur. Buna paralel olarak da ayrılık kaygısı yaşamaya başlayabilirler.

Sevgili dinleyiciler, elektrokonvulsif terapi, depresyonda ilaç tedavilerinin yeterli olmadığı durumlarda en son başvurulan bir tedavi yöntemidir. EKT ile hastanın beynine 70 ila 130 voltluk gerilim verilerek nöbet geçirmesi ve bilinçsiz bir durum oluşması sağlanır. EKT, iki yönlü ya da tek yönlü olarak uygulanır. Hastanın alın bölgesine tek ya da iki taraflı elektrot yerleştirilir. Tek taraflı uygulamalar daha az yan etkiye sahiptir.

Değerli dinleyenler, depresif hastalarda sosyal destek yetersizliği de sıklıkla görülür. Araştırmalar, sosyal desteği olan kadınların %4'ünün depresyon geçirdiğini, buna karşılık desteği zayıf olan kadınların depresyon geçirme oranının %40 olduğunu bulgulamıştır.

0: Self FM, müziğe ve insan psikolojisine dair her şey.
1: Sevgili anne ve babalar, her çocuk her konuda başarılı olmak zorunda değildir.

0: Değerli dinleyenlerimiz, depresyon tedavilerinde hastalara ilaç yazılımı sonrası, hastaların %40'ı ilk ay içerisinde ilacı bırakmaktadır. Bunun en önemli nedeni yan etkileridir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

Sevgili anne ve babalar, çocuklarınıza başına gelenler için başkalarını suçlamamayı erken yaştan itibaren aşılayın. Onun savaşması gereken durumlarda, onun için savaşmayın ama savaşmadan anlaşabilme ve sorunları aşma yolları olduğunu anlatmaya çalışın.

0: Hayır abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Self FM, sevdiğiniz şarkılarla duygulara yolculuk.
1: Değerli dostlarımız, evlilikte her zaman ortak karar alın ve aldığınız kararlara ailelerinizi karıştırmayın.

Değerli anne ve babalar, çocuklarınıza ne yapacakları, ne giyecekleri ve nasıl yiyecekleri konusunda emir vermekten ziyade seçenekler önerin. Onun yerine karar verirseniz, karar vermeyi öğrenmesini bekleyemezsiniz.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Değerli dostlar, evlilikte birbirinizi hep ön planda tutun ve bunu eşinize daima hissettirin.

Değerli dostlar, çift ve evlilik terapisinin temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, çift ve evlilik terapisinde çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır. İlişkilerde oluşan sorunların bir kısmı, kişinin karşı tarafı suçlayarak kendi eksiklerini görmeye açık olmamasından kaynaklanabilir. Çift terapisinde, terapistin görevi bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunması ve göstermesidir.

Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu. Sevgili dinleyicilerimiz, evlilikte en önemli şey sevgi ve saygıdır. Bu ikisini yitirmediğiniz sürece evliliğinizde çözülmeyecek sorun yoktur.

Değerli anne ve babalar, çocuklar toplumsal değerleri, kültür ve normları anne babalarını izleyerek ve onları taklit ederek öğrenirler, onlara örnek olmaya çalışmalısınız.

Değerli dinleyenlerimiz, kilolu ve beden algısı bozuk olan kadınların yeme bozukluğu geliştirme olasılığı oldukça yüksektir. Ayrıca zayıf olma uğraşısı, zayıf kalma baskısı da beden memnuniyetsizliğini arttırmaktadır. Böylece daha fazla diyet ve ardından da olumsuz duygu oluşmaktadır.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili anne ve babalar, okul başarısı kadar gençlerin istek, eğilim, duygu, fikir ve mutlulukları ile de ilgili olmalıyız. Aynı zamanda akademik başarının yanında yaşam başarıları için gerekli olan iletişim, çatışma yönetimi, girişimcilik, sorumluluk alabilme gibi becerinin de gelişmesi için çaba harcamalıyız.

0: Değerli anne ve babalar, sürekli hareket halinde olan, parmaklarını vuran, ayaklarını sallayan, nedensiz yere başkalarını rahatsız eden, sırası gelmeden konuşan ve yerinde duramayan çocuklar genel olarak hiperaktif olarak tanımlanır. Çoğu zaman yaptıkları işe de belirli bir süre odaklanmakta zorluk yaşarlar. Bu bulgular aşırı olup belirli bir süre devam ettiğinde, başka bir bozukluk ile açıklanamadığında dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alabilirler.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili anne ve babalar, eğer siz çocuklarınızı zamanında ve yeterince dinlemezseniz, büyüdükçe onları dinleyen birileri olacaktır. Ancak bu birileri sizin istemediğiniz özellikteki kişiler olabilir.

Değerli dinleyenlerimiz, yeme bozuklukları üzerinde, özellikle sosyal medya ve kitle iletişim araçlarında zayıflama ve kilo verme ile ilgili hem ürün tanıtımı ve hem de ideal kişilerin konuşma ve yayınları özellikle ergenler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yayınları izleyen ve takip eden kadınların daha fazla beden memnuniyetsizliği hissettiği görülmektedir.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Değerli dinleyenlerimiz, konversiyon bozukluğu belirtileri genelde ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde stresli bir yaşamdan sonra gelişir. Ataklar ansızın sona erip, bir süre sonra aynı ya da başka bir bulgu ile ortaya çıkabilir.

0: Sevgili anne ve babalar, her gün çocuğunuza özel bir zaman ayırın. 15-20 dakika yalnızca onların sizinle birlikte yapmak istedikleri bir şey yapın. Bu hem onları daha iyi tanımanıza hem de ilişkinizin güçlenmesine neden olacaktır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

FM. Sevgili anne ve babalar, anne ve babalar çocuk yetiştirirken birlikte hareket etmeye, konuşmaya ve ortak yaşama ihtiyaç duyarlar. Çocuklar anne baba otoritesini ikiye böldükleri zaman kendilerine zararlı olacak bir güce sahip olurlar. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye eşinizi sevmektir.

Sevgili dinleyenlerimiz, genel olarak yaş ilerledikçe beden memnuniyetsizliği ve yeme bozuklukları azalmaktadır. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak, evlenmek ve ilişkilerde, kadınlarda yeme bozukluklarının azalmasında etkilidir.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Sevgili anne ve babalar, en çok sevgi ve ilgi, en çok şefkat 0 ila 3 yaş arasında verilmelidir. Yine en az gerginlik ve en az korku da bu dönemde yaşanmalıdır.

0: Travma ile baş etme konusunda önemli iki faktör: yüksek düzey zihinsel beceriler ve güçlü sosyal destektir. Travma yaşantısı sonrasında kendi beceri ve güçlü yönlerine odaklanarak, özellikle travmanın yıkıcı bilişsel özelliklerine direnç gösteren kişilerde travma sonrası stres bozukluğu daha az gelişmektedir. Bu kişiler, kendini suçlama ve güçsüzlük, zayıflık duyguları ile daha iyi bir şekilde baş edebilmektedir. Diğer yandan kişinin sağladığı sosyal destek de travmanın etkileri ile baş etmede önemli bir rol oynar. Kendini yalnız ve güçsüz hissetmesini önlediği gibi, yardım alabilme ve değerli hissetme duygusu da travma etkilerini azaltmaktadır.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

FM. Değerli dinleyicilerimiz, evlenirken bir gözünü kapamışsan, evlendikten sonra da gözünün biri kapalı olsun. Yani evlenirken küçük sorunları görmemişsen, evlendikten sonra da beraberliği yürütmek için küçük problemleri görmemelisin.

0: Hadi oğlum, gitmiyor muyuz?
1: Sevgili anne ve babalar, anne babanız birbirleriyle tartıştıklarında üzülür müydünüz? Sık tartışma ve sorunların yaşandığı ailelerde çocuklar kendisini güvensiz ve tehdit altında hisseder ve bu durum çocuklarda kendine güven gelişimini olumsuz etkiler.
2: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, konversiyon bozukluğu %1'den az görülür. Kadınlarda daha fazla görülür. Nöroloji kliniğine başvuranlarda %3 civarında görülür. Bedensel belirti bozukluğu tanı kriterlerini karşılamaya yatkındır. Hastaların %50'si, disosiyatif bozukluk belirtileri göstermektedir. Majör depresif bozukluk, madde kötüye kullanımı ve kişilik bozukluğu eş tanıları da almaktadır.

Değerli anne ve babalar, çocuğunuzun iyi davranışlarını kötü davranışlarına oranla 10 kez daha fazla görün. Böylece onların kendilerini aşağı gören bir yetişkin yerine iyi yanları ile gurur duyan bir yetişkin olmalarını sağlarsınız.

0: unutulması gibi. Disosiyatif amnezide kişinin bellek kaybı, oryantasyon yani yönelim bozukluğuna sebep olması gerekir.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

0: Self FM, kendinizi keşfettiğiniz radyo.
1: Değerli anne ve babalar, çocuğunuzu cinsellik ve uyuşturucular konusunda kendiniz eğitin, sakın sorumluluğu okula bırakmayın. Sizin gençliğiniz ile onlarınkinin çok farklı olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

0: Değerli dinleyicilerimiz, obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon ve kompulsiyonlarla karakterize edilen bir hastalıktır. Hepimizin aklına zaman zaman rahatsız edici düşünceler gelir ve bazen de bunları atmak için bazı davranışlarda bulunuruz. Ancak OKB'de hem düşünceler çok yoğun ve hem de davranış ritüelleri oldukça fazladır. Self-FM ruhunuza dokunan
1: frekans. 1, 2, 1, 2, 3, son 2, 1, 2.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun okulu ile yakın ilişki içinde olun. Öğretmeni ile tanışın, sınıf aktivitelerine yardımcı olun. Anne ve babalar, genellikle sınıfta yaşanan kötü olayları en son öğrenen kişilerdir. Okul ile yakın ilişki, bu durumu önler.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dinleyenlerimiz, kompulsiyonlar, obsesif düşüncelerin yol açtığı kaygıyı azaltmak veya korkulan durum ve olayları yaşamayı engellemek için yapmak zorunda hissedilen, tekrarlayıcı, abartılı davranış ve zihinsel eylemlerdir. Kompulsiyonların da gerçek olmadığı bilindiği halde, kişi bunları yapmadığında kötü bir şey olacağını ve bir felaket yaşayabileceğini düşünür. Sık karşılaşılan kompulsiyonlar, ayrıntılı temizlik ve düzen kompulsiyonları, sayı sayma ya da bedeninin bir kısmına dokunma gibi tekrarlayıcı ve koruyucu olduğuna inanılan hareketler, sayı ile ve emin olmadığı için geri dönerek defalarca aynı davranışın tekrarlandığı kontrol kompulsiyonları,

0: Değerli anne ve babalar, çocuğa kendi işini kendisinin yapması için fırsat tanınmalı. Kendi başına yapabileceği işler bir yetişkin tarafından yapılmamalıdır.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Değerli dostlar, disosyatif bellek yitimi, genellikle bir travma ile ilgili önemli kişisel bilgilerin hatırlanamamasıdır. Bellekteki boşluk unutkanlıkla açıklanamayacak kadar büyüktür. Bilgiler kalıcı olarak unutulmaz, bazen kısa süreli, bazen de uzun yıllar süren bir bellek yitimi oluşur. Sıklıkla aniden başlayan bellek yitimi, aniden de sona erer, tam bir iyileşme sağlanır. Tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.

FM. Değerli anne ve babalar, koyduğunuz kurallara uyan çocuğunuzu takdir etmeyi sakın ihmal etmeyin. Farkına varılmayan iyi davranışlar tekrarlanmamaya ve unutulmaya mahkumdur.

0: Değerli dinleyicilerimiz, obsesif kompulsif bozukluk genellikle 10 yaşından önce ya da geç ergenlik erken yetişkinlik dönemlerinde başlar. Bazı vakaların 2 yaşında dahi görüldüğü rapor edilmektedir. Kronik bir hastalık olan OKB, yetişkinler arasında %1 civarında görülmekteyken, yaşam boyu sıklığı %2 civarındadır. Kültürler arasında benzerlik görülmektedir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Obsesif kompulsif bozukluklarda yer alan obsesyonlar, ısrarcı ve kontrol edilemez şekilde istem dışı ve tekrarlayan düşünce, imge ya da dürtülerdir. Kişi bunların gerçek dışı olduğunun farkındadır. Ancak yoğunlukları çok fazla olduğundan, günlük yaşamı engelleyecek ve işlev kaybı meydana getirecek kadar güçlüdür. Sıklıkla karşılaşılan obsesif düşünce içerikleri, kirlenme, cinsellik, saldırganlık, beden algısı, dine aykırı düşünceler, simetri ve düzendir. Obsesif düşünceleri olan kişiler ciddi şüphelere, ertelemeye ve kararsızlık yaşamaya da yatkınlık gösterebilir.

Değerli anne ve babalar, her çocuğun öğrenme ve anlama biçimi farklıdır. Bu nedenle başkalarıyla kıyaslama yapmaktan ve eleştiriden uzak durunuz.

Doldur kardeşim, doldur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol beybe, sağ ol ya.

Sevgili dinleyiciler, evlilikte birbirinizle ilgili güzel şeyler düşündüğünüzde bunu söyleyin. Hemen söyleyin. Güzel sözler ve iltifatlar sizin ilişki bankanızdaki en önemli yatırımınızdır. Self FM, size iyi gelecek şarkılar bizde mutlaka vardır.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Değerli dostlar, toplumun şizofreniyi bir damga olarak değerlendirmesi, en çok şizofren hastasına sahip olan ailesini etkiler. Öncelikle onların bu gerçeği kabullenmelerini engeller, sonra da toplumdan gizlemeye çalışmalarına neden olur.

Sevgili dinleyicilerimiz, evlilikte her ikiniz için aynı şeyi ifade eden kelimeler edinin. Dolunay, dondurma, şekerleme, kırmızı gibi. Bu kelimeler sizin için normal anlamlarının dışında ikinci bir anlam taşıyor olmalı. Böylece kimsenin bilmediği, sadece ikinize ait ortak bir diliniz olacaktır. Bir tartışmada veya konuşma sırasında duygularınızı uzun uzadıya ifade etmek yerine bunlardan birini söylemeniz yeterli olur. Eşiniz o anda rahatsız olduğunuzu kolayca anlayacak, konuşmayı başka bir zamana erteleyecektir. So

Sevgili dostlar, eşinizin bir konu hakkındaki fikirlerine ya da hayallerine değer verin. Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar dinleyin.

Sevgili dinleyiciler, evlilikte ikinizi de ilgilendiren bir konuda cümleye "ben" kelimesiyle başlamanız eşiniz tarafından saldırgan bir tutum gibi algılanabilir. Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.
1: Sevgili dostlar, uyuşturucu madde satıcılarının öncelikli hedef aldığı risk grupları başında gençler gelmektedir. Sorunlu gençleri toplum olarak dışlayıp aşağılarsak, yakınlarındaki arkadaşlarını da bulunduğu gruba çekerek dayanışma ortamını güçlendirirler. Gençleri uyuşturucu ortamına itmek yerine, onlarla yakın olmaya, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlamaya çalışarak topluma kazandırmamız gerekmektedir. Psikososyal destek bu yüzden zorunludur.

Değerli dinleyicilerimiz, aşık olarak evlenmek hayattaki en güzel ödüldür. Bundan daha iyi olan ise artık hayatın zorluklarına karşı tek başınıza değil, çift olarak durabilme hissidir. Bu sözü unutmayın ve her ne olursa olsun daima onun yanında olduğunuzu bilmesini sağlayın.

Değerli anne ve babalar, bir çocuğun gelişimindeki en temel unsurlar, hayatının ilk yıllarında edindiği ya da edinemediği zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal alandaki becerileridir. Çocuğun ruhsal gelişiminin sağlıklı olabilmesinin ilk koşulu, özellikle yaşamının ilk 6 yılında bu becerilerin doğru kazanılmasıdır.

0: Değerli dinleyicilerimiz, evlilik kararı alırken, ben bu kişiyle hayatımı geçirebilirim, o benim için doğru kişi duygusu olmalı. Onunla evliliği hayal ettiğinizde, heyecanlanmanız, kalbinizin çarpması önemlidir. En önemlisi ise ben. Bu insanla evlilik süresince, önüme çıkabilecek tüm zorlukları, sorunları ve olası sıkıntıları göğüsleyebilir miyim? Sorusuna evet diyebilmektir. Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili anne ve babalar, çocuk, genç ve yetişkinlerde birçok davranış bozukluğunun temeli 0-3 yaş dönemine dayanır.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu iyisiyle ve kötüsüyle hatırlayın. O yaştayken siz neler hissederdiniz? Anne ve babanız sizinle ilgilenemeyecek kadar meşgul olduğunda ne düşünürdünüz? Çocuğunuza zaman ayırın, böylece hayatlarını şekillendirirlerken onların yanında olur ve ellerinden tutarsınız.
1: Radyo, Self FM'de dinle.

Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte bir konuyu tartışırken eşinizin size karşı tavrından rahatsız olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda sorunu büyütmekten çok, konuyu mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalışın. Gergin anlarda tartışmanın kazananı yoktur. Bu konuyu daha sonra konuşmak için orada dondurun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte birbirinize olan ilgisizliğinizin nedenini bulun. Kıskançlıklar, hep bir arada olma, ilginin çocuklara kayması, maddi sorunlar, evlilik sorumluluklarının ağır gelmesi ve gerçekçi olmayan beklentiler çiftin birbirlerine olan ilgisini azaltabilir.
1: Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte anlaşmazlıklarınız olabilir. Önemli olan anlaşmazlıkların varlığı değil, onları çözerken ilişkinizi en az yıpratacak yöntemi uygulamanızdır.

0: Değerli anne ve babalar, tutarlı anne ve babaların bebekleri güvenli ve huzurlu olurlar.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte fikir ayrılıkları rahatsız edici değildir. Hatta eşinizi daha iyi anlamanız için size fırsat yaratır. Onu dikkatli biçimde dinleyin ve tam olarak ne söylemek istiyor, bunu anlamaya çalışın.

0: kendimizi methetmek gibi olmasın. Daha doğrusu takdir Allah'ın ve seyircinindir ama elimizden gelen her şeyi yaptık.
1: Çok
0: ve çok da güzel oldu aga.

Değerli anne ve babalar, anne-baba çatışmalarının sık yaşanması, çocuklarda yatak ıslatma, parmak emme, tırnak yeme, konuşma zorluğu çekme, kekeleme, kusma, karın ağrıları gibi belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

0: Sevgili anne ve babalar, karşılıklı güven, geçmişte yaşanan tecrübelere dayanır. Çocuğunuza, kazanacağı özgürlüklerin ne kadar güvenilir bir birey olduğu ile doğru orantılı olduğunu açıkça anlatın. Özgürlük kazanmak için de sorumluluk taşıması gerektiğini yaşatın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kadınlarda biraz daha fazla görülen beden algısı bozukluğunun görülme sıklığı %2 civarındadır. Estetik ameliyat yaptıran kadınlar arasında %5 ila %7 oranında görülür.

Değerli anne ve babalar, araştırmalar anne ve babaların 0-3 yaş döneminin kişilik gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu bilmediklerini ve bu dönemde çok fazla hatalar yaptıklarını ortaya koymuştur.

Sevgili dinleyicilerimiz, obsesif kompulsif tanısıyla hastaneye yatan hastaların 40 yıl izlendiği bir çalışmada, hastaların sadece %20'sinin tamamen iyileştiği görülmüştür. Yaşam boyu süreçte, OKB tanısı alan kişilerin 1/3'ünden fazlası bir kaygı bozukluğu ve 2/3'ü de majör depresif bozukluk eş tanısı almaktadır.

0: Değerli anne ve babalar, anne ve babanın tutarsız davranışları, çocuklarda ağlama, tutturma, bağırma gibi davranışlar geliştirebilir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu tanısı alanların bir kısmı görünüşleriyle ilgili o kadar rahatsızlık yaşar ki, başkalarıyla iletişime girmekten kaçınır, hatta evden çıkmak dahi istemez. Kusurlu yönlerini başkalarının göreceği ve küçük düşüp alay edileceği korkuları çok yoğunlaşır. Hastaların %40'ı çalışamaz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, öfkelendiğinizde asla şiddete başvurmayın. Mola verin, ortamı terk edin, duş alın veya uyuyun, müzik dinleyin. Kavganızın dozajının yükseldiği anda nefes alıp vererek gevşeyin. Çatışmalarınızı yıkıcı değil, yapıcı olarak ele alın. Kişisel eleştiri değil, davranışsal eleştiri yapın. Kendinizi onun yerine koyun ve empati

Sevgili anne ve babalar, tutarlılık, söylenen ile yapılan arasındaki uygunluktur. Çocuğa söylenenlerin gerçekçi ve uygulanabilir olması önemlidir. Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli dinleyicilerimiz, eşinizin ailesiyle güzel ilişkiler kurmayı başardığınızda, onların sizi desteklediğini ve daha kolay mutlu olduğunuzu görürsünüz. Nihayetinde evlilik kararı aldığınızda, onun ailesiyle de birlikte olma kararı alıyorsunuz. Eşinizin ailesiyle iyi ilişkiler kurmayı başardığınızda, bu size kendi ilişkinizin sağlamlaşması olarak geri dönecektir. Onları ilk anda sevmeseniz dahi saygılı olmak zorundasınız.
1: Sevgili anne ve babalar, yalan söylediğinizde ve anne babanız da yalanınızı yakaladığında onların size nasıl davranmasını istemiştiniz? Peki ya anne babanız size yalan söylediğinde? Çocuğunuza dürüst ve açık davranın,

0: Sevgili dostlar, çocuğunuzla şimdiki günleri ancak bir kere yaşayacağınızın farkındasınız değil mi? O, bir daha bu gözlerle dünyaya bakmayacaktır.
1: Değerli dinleyenler, sosyokültürel faktörler beden algısı bozukluğu üzerinde etkilidir. Amerika'da Avrupa'ya göre daha fazla görülür. Amerika'da öğrencilerin %74'ü beden algılarında endişe rapor etmektedir. Ancak bir bozukluk düzeyinde değildir. Endişe duyulan beden bölgeleri kültüre göre farklılık gösterir. Japonya'da göz kapağı ve başkalarını rahatsız etme düşüncesi daha yoğundur.

0: çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek.
1: Self FM, sizin radyonuz. Self FM, burada kelimeler değil, duygular konuşur.

7,5 milyonluk bir takımı kalmayacak. İhtiyaçtan dolayı kalmayacak.

0: Değerli anne ve babalar, öğrenme güçlükleri genelde okullarda fark edilir. Erkek çocuklarda daha yaygın olarak görülmektedir. Yaygınlığı %4 ile %7 arasında değişmektedir.
1: Değerli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu geç ergenlikte başlar, çoğunlukla bir yılı aşkın süre belirtiler devam eder, 8 yıllık bir perspektifte %75 oranında belirtiler azalır.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, biriktirme bozukluğunda eşya biriktirme yanında, insanlar değerli olmayan eşyaları da atma ve elden çıkarmada sorunlar yaşamaktadır. Biriktirme bozukluğu yaşayan insanların 1/3'ü, davranış bozukluklarının farkında değildir. Bu insanlar eşyalarına güçlü bir bağ sergilemekte ve onları atmaya karşı büyük bir direnç sergilemektedir.
1: Sevgili anne ve babalar, çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları %3 ila %5 arasında görülmektedir. Ancak yetişkinlik dönemi kaygı bozukluklarının da temelinde çocukluk dönemi korku ve kaygılarının yattığı da unutulmamalıdır.

Yar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: Değerli dinleyenlerimiz, doğru yanlış, günah sevap, iyi kötü gibi ikili düşüncelerle aşırı ilgili olma, kutsal sayılan kavram veya nesnelere hürmetsizlik ettiğine dair endişeler, günahkar veya cehennemlik olma endişeleri obsesif-kompülsif bozuklukta görülen dine ilişkin takıntılı düşüncelerdir.
1: Değerli anne ve babalar, bir çocuğun ölümle ilgili algıları yaşına ve yaşantılarına göre değişir. Okul öncesi dönemdeki çocuk, ölümü geçici bir süreç olarak görür. 6-10 yaş arasında ölümün gerçekliğinin ve sonucunun farkına varır. Ölüm ve cenaze töreni hakkında merak duyabilir. 11 yaşından itibaren çocuk ölümü bir yetişkin gibi algılamaya başlar.

0: Sevgili dostlar, ilişkinin bitişi üzücüdür, yıpratıcıdır. Fakat unutmamalıyız ki, bu süreci yaşayan ne ilk ne son kişi olacaksınız. İlişki sırasında her iki taraf da hata yaptı, hayatınızın ileri aşamaları için şimdi bu hataları fark etme zamanı.
1: Değerli dinleyenlerimiz, ileri yaşlardaki insanların %80 kısmında en az bir büyük sağlık sorunu vardır. Yaş ilerledikçe uykunun kalitesi ve derinliği azalır. Bu nedenle 65 yaş üstü insanların %25 kısmı insomnia yaşar. Diğer yandan uyku apnesi de yoğunlaşmaktadır.

sevda canım kalmamış. Yüzüm ellerim siliniyor aşkım, sabrım kalmamış.

0: Değerli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu tanısı alan hastalar, majör depresif bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, madde kötüye kullanımı ve kişilik bozukluğu eş tanıları da almaktadır. Beden algısı bozukluğu, özellikle anoreksiya nervoza ile karıştırılmamalıdır. Yeme davranışlarıyla ilişkisi gözlenmelidir.
1: Sevgili dostlar, konversiyon bozukluğunda kişi aniden kör, felç, duyu ya da duyum kaybı ve epileptik bayılmalar gibi nörolojik bulgular gösterir. Görünüşte nörolojik bulgular olmasına rağmen, fiziki incelemede herhangi bir semptom bulunamaz. Bazı kişilerde bu durum hallerinden memnun olma şeklinde görülebilir ve stresli durumlarla bağlantılı olduğu düşünülmez.

0: Değerli anne ve babalar, aşırı hareketlilik ve dikkati sürdürme zorluğu, öğrenmeyi etkileyen, akran ilişkilerinde, ev ortamında ve sınıf içinde önemli disiplin sorunlarına yol açan bir durumdur. Kreşte yerinde duramayan, oyunları bölen, arkadaşlarına vurup iten, tehlikeli bir şekilde yükseklere tırmanıp atlayan çocuklar, genellikle aile ve öğretmenlerin yakınmaları üzerine psikiyatrik değerlendirmeye yönlendirilir.
1: Değerli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu tanısı alanların üçte biri, diğer insanların onlara güldüğüne ya da kusurlu hissetleri bölgelerine baktıklarına inanacak düzeyde söylemleri olur. Dörtte biri ise estetik cerrahi işlemlerine başvurur. Ameliyat sonrası görünüşlerinden yine memnun kalmamakta ya da başka özelliklerine takılmaya başlamaktadırlar. Yine bu tanıyı alanların beşte biri, intihar düşüncelerine sahiptir.

Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır. Sevgili anne ve babalar, tuvalet eğitimi sırasında bazı zorluklar yaşanabilir. Çocuk tuvalet eğitimi tümüyle reddedebilir, hiç ilgilenmeyebilir, kabul edip oturur ama yapmaz. Sonra bezi bağlanır bağlanmaz, hemen yapabilir. Eğitim sırasında ilişkiler bozulabilir, inatlaşma ortaya çıkarsa, ısrar etmeksizin çocuğun hazır olacağı bir süre tanımak gerekmektedir.

Sevgili dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu olan hastalar kendi görünüşleriyle ilgili düşüncelerini durdurmakta zorlanmakta, günde 3 ila 8 saat arasında görünüşleriyle ilgili meşgul olmaktadır. Sık görülen kompulsif davranışları, ayna karşısında görünüşlerini kontrol etmek, diğerlerinin görünüşleriyle karşılaştırma yapmak, başkalarının görüşlerine başvurmak, görünüşlerini değiştirmeye çalışmak ya da hoş görmedikleri kusurlarını makyaj, egzersiz ya da kıyafetlerle kamufle etmeye çalışmaktır.

Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun cezalandırılmaktan korktuğunu ve bunun için yalan söylediğini düşünüyorsanız, dürüst davranmaktan korkmaması için ceza uyguladığınız konularda daha iyi çözüm yolları bulmak amacıyla onunla karşılıklı konuşun.

Değerli dinleyicilerimiz, İkiz çalışmaları farklı psikiyatrik bozukluklarda kalıtsallığın oranını şöyle saptamıştır. Yaygın kaygı bozukluğu, özgül fobi, sosyal kaygı bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için %20 ila %40 arasında, panik bozukluk için ise %50 olduğunu göstermektedir. Obsesif kompulsif bozukluk için genetik yatkınlık %30 ile %50 arasındadır. Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

nasıl hasret dizlerine. Aşkım, sakın sen kuşlara

0: Self FM ile en iyi müzik, en güzel duygular.
1: Sevgili anne ve babalar, eşler arasında yaşanan çatışmalar özellikle de çocuğun özgüvenine zarar verir.

Sevgili dinleyicilerimiz, biriktirme bozukluğu, depresyon, yaygın kaygı bozukluğu ve sosyal kaygı bozukluğu eş tanısı alabilirler. Biriktirme bozukluğu belirtileri, şizofreni ve demans ile de birlikte görülebilmektedir.

Değerli anne ve babalar, düzenli ve verimli çalışma alışkanlıkları eğitim sürecinin ilk basamaklarında kazanılabilir. Büyüsün anlar, büyüsün öğrenir anlayışı kesinlikle yanlıştır.

Değerli dinleyicilerimiz, biriktirme bozukluğu görülme oranı %2 civarındadır. Erkekler arasında daha yaygın görülmekle beraber tedaviye başvuru oldukça azdır. Çocukluk ve erken dönem ergenlikte başlayan biriktirme bozukluğunun hastalık belirtileri daha çok orta yaş dönemlerinde veya yaşlılıkta ortaya çıkmaktadır. Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Değerli anne ve babalar, ayrılık kaygısı. Çocukların ebeveynlerinden uzaktayken, kendileri ya da ebeveynlerinin zarar göreceği endişesidir. Genellikle bu tür çocuklar evde anne ve babalarının peşinden ayrılmazlar. Sıklıkla da okula başladıkları dönemde fark edilir.

her lokmanın yarısı senin. Yediğim her lokmanın yarısı

hasretten. Gözlerim karardı sana hasretten. Saklama gel artık kendini benden.

Sevgili dinleyicilerimiz, biriktirme bozukluğu olanların üçte biri abartılı alışveriş yapmakta ve çoğu çalışmaya ara vermektedir. Hastaların %10'u yasal tedbirlerle evlerinden çıkarılmaktadır. Bütün bu sonuçlar kişileri bazen de evsiz bırakmaktadır.

Değerli anne ve babalar, sınav kaygısı, öğrencinin sınavla ilişkili, çoğu gerçekçi olmayan olumsuz beklentilerinin oluşturduğu yoğun sıkıntı hissidir.

Self FM, sizin radyonuz. Değerli dinleyicilerimiz, bazı bebeklerde yeni ve yabancı uyaranlara karşı tedirginlik ve ağlama haliyle görülen davranışsal ketlenme kalıtsallıkla ilişkili olup, kaygı bozukluğunun gelişmesinde etken olabilir. 4 aylıkken davranışsal ketlenme gösteren bebeklerin 7,5 yaşında %45'i kaygı bozukluğu belirtileri göstermiştir. Özellikle bu özelliği gösteren çocukların ergenlik döneminde %30 kısmında sosyal kaygı bozukluğu görülmektedir.

Değerli dinleyenler, biriktirme bozukluğu tanısı alan daha çok kadınların 1/3'ü, hayvanları da biriktirme eğilimindedir. Daha çok kendilerini kurtarıcı ya da yardımsever olarak görür.

0: Değerli dinleyenler, sadece Amerika'da her yıl 10 milyondan fazla kişi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan etkilenmektedir. Örneğin, 19 yaşına gelmiş her 4 kadından biri bu hastalıklarla baş etmek zorunda kalmaktadır.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bedensel belirti bozukluğu hastalığında bedensel belirtiler çok çeşitlilik gösterebilir. Herhangi bir travma ya da stresli bir durumdan sonra başlayabilir ya da yoğunlaşabilir. Başkaları tarafından sorumluluklardan kaçmak için kullandığı ya da ilgi çekmeye çalıştığı şeklinde görülebilir. Ancak bu kişilerin bilinçli böyle bir seçimi yoktur ve belirtilerini tamamen fiziksel olarak yaşadıklarını düşünürler.

0: Sevgili dinleyenler, kaygı, beklenen yani gelecekteki bir problem ile ilgili endişe duyma hali iken, korku ise şu anki tehlikeye karşı bir tepkidir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.